siz onu hoş görmezsiniz. Yine olur ki bir şey sizin için kötü iken siz onu seversiniz buyurmuştur. Bazen musibetin şifaya dönüşebileceğinin farkında mı?

ki bir şey sizin için kötüyken siz onu seversiniz buyurmuştur. Bazen musibetin şifaya dönüşebileceğinin farkında mı?

Yine olur ki bir şey sizin için kötüyken siz onu seversiniz buyurmuştur. Bazen musibetin şifaya dönüşebileceğinin farkında mı?

edemezsiniz. Yine olur ki bir şey sizin için kötü iken siz onu seversiniz buyurmuştur. Bazen musibetin şifaya dönüşebileceğinin farkında mı?

için kötüyken siz onu seversiniz buyurmuştur. Bazen musibetin şifaya dönüşebileceğinin farkında mı?

Bir şey sizin için kötü iken siz onu seversiniz buyurmuştur. Bazen musibetin şifaya dönüşebileceğinin farkında mı?

siz onu hoş görmezsiniz. Yine olur ki bir şey sizin için kötü iken siz onu seversiniz buyurmuştur. Bazen musibetin şifaya dönüşebileceğinin farkında mı?

Bir şey sizin için kötü iken siz onu seversiniz buyurmuştur. Bazen musibetin şifaya dönüşebileceğinin farkında mı?